yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
1: Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz demişlerdi. Evet.

0: يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkarda direttiler.
0: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: أهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

0: Musa da ona, "Pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum." demişti.
1: فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَاَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
1: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا

0: الأذقان سجدا.
1: Ey Muhammed, de ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: رُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
1: Onlar, Rabbimizi tenzih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.
0: قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا.
1: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.
0: وَقُلِ

0: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzel alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ.
0: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.
1: قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا.
0: Allah onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: الْحَد۪يثِ أَسَفًا.
1: Ey Muhammed! Demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa, sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna cealna ma alal ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsanu amela.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: Ve inna lecailuna ma alayha sa'idan juruza.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: Em hasibete enne ashabel kehfi vel rakimi kanu min ayatina acaba.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: İz evel

0: Roşede.
1: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi.
0: فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا
1: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا
1: Sonra iki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
0: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَنَاهُمْ هُدَى
1: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

Biz onların kalplerini Hakk'a bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki Hak'tan uzak bir söz söylemiş oluruz."

Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?

0: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: de.
1: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
0: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

0: bikum ahada.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da, bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

0: اِذَنْ اَبَدًا
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: هم أحدا.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ

0: وَشَدَى
1: Herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9
1: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
0: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعُ

0: أَحَدًا.
1: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.

0: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
1: وَاصْبِرْ

0: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
0: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlere haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir, cehennem de ne kötü bir duraktır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا.
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: الملك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır. Vallahi.

0: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
1: Kiltel cenneteyni âtet ukulehâ ve lem tazlim minhu şey'e ve feccarnâ hilâlehumâ nehara.
0: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve ''Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum.'' dedi.

0: رَجُلًا
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi. Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?
0: لَكِنَّ هُوَ اللّٰهُ رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدًا
1: Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.
0: وَلَا

0: Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da, maşallah, Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
1: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
0: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

0: أَحَدًا.
1: Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: مُنْتَصِرًا.
1: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
1: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.
0: وَضَرِبَ

0: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
0: Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.
1: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا

0: أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler, bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.
0: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ.

0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: Mâ eşhedtuhum halqas semâvâti vel ardı ve lâ halqa enfusihim. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

0: O gün Allah kafirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.
1: وَرَأَى الْمُجَرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا
0: Günahkarlar ateşi görürler, içine düşeceklerini anlarlar ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْاِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

0: huzuve.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.

0: تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.

0: ila.
1: Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: mev'ida.
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا.
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.

0: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.
1: قَالَ اَرَأَيْتَ

0: الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte aradığımız buydu dedi ve izlerini takip ederek geriye döndüler.

0: ilme.
1: Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.
0: قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبَرًا
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.
0: قَالَ

0: اَعْصِي لَكَ اَمْرًا
1: Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.
0: قَالَ فَاِنْ

0: لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

bağışlayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor, özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim, beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak,
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: çalışan bir adamım efendim. Biraz moralim bozuldu. Göksel'e diyorum ki Göksel o zaman çok ayakkabıları çekme dedim ama bir çek bakalım nasıl, bence yani kötü değil. Kahverengi desenleri var, kravatla uydurmaya çalıştım. Sorun yok. Belki tepki de gelirse izleyiciden, evet Erman Bey'e beğenmedik derlerse önümüzdeki saat dilimlerinde belki değiştiririm efendim. Şimdi bu işin geyik kısmıydı. Biz tabii ciddi haberlerimizle başlayalım. Bakın efendim, ABD ile İran arasındaki çatışmalar 8. gecesinde de şiddetlenirken karşılıklı saldırılar bölgeye yayıldı adeta. Ürdün'de iki askeri ölen ABD yeni bir dalga saldırı başlattı. İran'dan da tabii ki misilleme gecikmedi. Irak'taki ABD konsolosluğuna saldırı düzenledi. Yani dünden bugüne kadar yaşananlara kısaca bir bakalım şimdi. ABD-İran hattında üst üste 8. gece de saldırı haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın gözetleme alanları, askeri, lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu. İran'ın Sirik, Hüremabad ve Cask adası dahil birçok bölgede patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre ABD son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50 kişi hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. İran'dansa Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi efendim. Devrim muhafızları Irak, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Reuters, İran Erbil kentindeki ABD konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansı hava aracının düşürüldüğünü aktardı. Kuveyt'te ise bir elektrik santrali ile arıtma tesisinin ağır hasar gördüğü bildirildi. Ürdün ordusuysa ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. ABD ordusu Ürdün'deki saldırılarda 2 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını, 1 askere ise ulaşılamadığını açıkladı. Yani dünyada özellikle ABD-İran arasında savaş devam ediyor efendim. Geçtiğimiz aylarda biraz böyle sanki anlaşma yapılacak, orta yol bulunacak gibi duruyordu. Ama özellikle NATO zirvesinin, Türkiye'deki Ankara'daki NATO zirvesinin başlamasına böyle günler kala ABD başlatmış olduğu o saldırılara devam ediyor. Ama İran'da kolay lokma olmadığını görüyorsunuz, gösteriyor. Hatta İran'dan geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklama vardı. Biz sonsuza kadar ABD ile savaşabiliriz. Yani bir göz daha verdi ABD'ye hiç kuşkusuz. Peki şimdi ne olacak efendim? ABD-İran savaşı biliyorsunuz yeniden artık alevlendi. İran lideri Hamenei, ABD'nin anlaşma metnindeki şartları defalarca ihlal ettiğini belirtti. Trump'ın imzasının ise geçersiz olduğunu söyledi. ABD ve İran arasında saldırılar devam ederken İran lideri Mujtaba Hamenei yazılı bir mesaj paylaştı. Hamenei, ABD'nin İran'la yaptığı anlaşmaları defalarca ihlal ettiğini ifade etti. Mutabakatın ihlal edilmesi ABD Başkanı Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu bir kez daha kanıtladı açıklamasında bulundu. Hamenei, ABD savaşı tırmandırmak, daha ağır bedeller ödemek istiyorsa İran milleti ve direniş cephesi gerekli dersi verecektir dedi. İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesiyle ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanamamasına ilişkin ABD yönetimi içindeki bazı gruplar hükümetlerinin taahhütleri yerine getirmesini engelliyor dedi. Yine döneceğiz ABD-İran savaşına ama şimdi ülkemize de dönelim tabii ki. Özellikle CHP'den başlayalım efendim. Biliyorsunuz 38. olan kurultayına ilişkin verilen butlan kararı Yargıtay'a taşındı. Yargıtay artık yarın haftanın ilk 3 günü kararını verecek ve Özgür Özel cephesinin verilecek karara göre de masadaki yeni böyle parti kurma formülünü de devreye alacağı belirtiliyor. Detayları izleyelim.
1: Aşkım!
2: CHP'de gözler pazartesi gününe çevrilmiş durumda. Özgür Özel'in genel başkanlıktan uzaklaştırılması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini sağlayan butlan kararı Yüksek Mahkeme'nin gündemine gelecek. Ancak Özel temiz incelemesinin adli tatil nedeniyle ertelenmesinden endişeli.
1: Yargıtay ya bu tarihi hatadan
2: özel kararın çıkmaması durumunda yeni parti formülünü devreye alacak. İsmi ve logo çalışmaları süren parti için İçişleri Bakanlığı'na başvurulacak. En az 20 milletvekilinin yeni partiye geçmesi bekleniyor.
3: Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız.
2: Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise gelişmelere tepkili. Özel'in yeni parti çalışmaları bölücülük olarak değerlendiriliyor.
4: Bu arkadaşlar bölücüdür. Parti ayrışıyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın kafasında farklı bir siyasal yolculuk var. Bunun ipuçlarını görüyoruz. Logo açıklamaları yapılıyor.
2: Cenazeye bile iki genel başkan çelengi gönderen CHP'de şimdi Yargıtay'ın kararı bekleniyor.
0: Tabii yarından sonra şimdi yeni parti çalışmaları da büyük ihtimal devam edebilir Özgür Özel'in. Partinin isminin de ne olacağı tabii ki muamma, ama siz de efendim izleyicilerimiz olarak önümüzdeki saat dilimlerinde ekrana bir telefon numarası vereceğim. Böyle parti ismi CHP'yi arıyoruz, yollayabilirsiniz. Örnek isimleri de ben canlı yayında okurum. Sizden gelecek saygı sınırları çerçevesi içindeki mesajları tabii ki. Şimdi devam edelim efendim, bakın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı makale 44 ülkede ve 24 farklı dilde yayınlanarak dünya kamuoyuna ulaştı ve 250'den fazla mecrada yer bulan makalede Erdoğan, Türk milletinin demokrasi direnişini emsalsiz olarak niteledi ve terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.
2: Türk milletinin çıplak elleriyle tanklara karşı yazdığı o büyük destan 10. yılında bir kez daha dünya gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle uluslararası kamuoyuna hitap eden tarihi bir makale kaleme aldı. 15 Temmuz direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsizdir başlıklı o makale, Amerika'dan Çin'e, İtalya'dan Suudi Arabistan'a kadar tam 44 ülkede 250'den fazla mecrada karşılık buldu. İngilizce, Almanca, Arapça ve Korece dahil 24 farklı dilde dünya kamuoyuna ulaştı. Erdoğan makalesinde 10 yıl önceki hain kalkışmayı Türk siyasi tarihinin en acımasız girişimlerinden biri olarak niteledi. Halkın gücünün üstünde hiçbir güç olamaz diyerek Türk milletinin canı pahasına yazdığı milli irade destanının nesiller boyu gururla anlatılacağını vurguladı. Türkiye'nin son 10 yılda sadece güvenlikte değil, ekonomide ve teknolojide de büyük bir atılım yaptığını belirten Cumhurbaşkanı, milli teknoloji hamlesinin meyveleri olan TOK, KAN ve insansız hava araçlarının bu fedakarlığın birer nişanesi olduğunu ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinin ise kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
5: Türkiye yüzyılı vizyonumuzun temel eşiklerinden biri olan bu süreç, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla, ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum.
2: Ve makaledeki en kritik mesaj, terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısı. FETÖ'nün çözülme sürecinin hızlandığını belirten Erdoğan, örgütü hala barındıran ülkelere de uyarılarda bulundu. 253 şehit veren Türk milletinin hakkı olan desteğin uluslararası toplum tarafından verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
5: FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülme süreci son 2 yılda hızlandı. Bununla birlikte bazı ülkelerin hali hazırda bu örgüte örtülü olsa da destek verdiğinin ve örgüt mensuplarını barındırdığının farkındayız. Emellerine ulaşmak için her yolu mübah gören, her türlü kılığa bürünen, demokrasi, özgürlük, insan hakları dahil her türlü kavramı istismar etmekten çekinmeyen FETÖ'ye karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını bu vesileyle çizmek istiyorum.
0: Şimdi efendim biliyorsunuz teşcilli dolandırıcı, sahteci Haluk Levent ve onunla bağlantılı Ahbap Derneği'ne yönelik o soruşturmaya bakacağız. Haluk Levent ve yardımcısı Alper Çelik zaten tutuklanmış da, ama aralarında tabii paralar bunların değil ya, böyle yardım paraları, hatta böyle ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünen insanların hiç o an düşünmeden kumbarasını kırıp çocukların böyle parasını teslim ettiği bir meblağ, toplana tabii milyon liralar, milyarlar oluyor. Tabii bu paralar da onların olmadığı için rahat rahat böyle bahislere basmışlar, havada uçuşmuş 500 binler, 1 milyonlar tek maça basmalar. Şimdi o bahis içerikli mesajlar ortaya çıktı efendim. O Haluk Levent ve yardımcısı Alper Çelik arasındaki geçen bahis mesajlaşmalarına bir bakalım bu sahtekarlara. Ardından da devam edelim.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Yapılan incelemeler kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan Haluk Levent'le yardımcısı Alper Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktı. Mesajlaşma görüntülerinde Alper Çelik ve Haluk Levent arasında birden fazla bahis içeriği tespit edildi. Haluk Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırması dikkat çekti. Aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık kupon oynadığı da görüldü. Haluk Levent, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla 12 Temmuz'da Bursa'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği suçlamaları yöneltildi. Soruşturmada özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ve dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferleri inceleniyor. Dosyaya yansıyan iddialar arasında bazı çalışanların banka hesaplarının para transferinde kullanılması ve yüksek miktarlarda bahis işlemi yapılması da bulunuyor. Operasyonda 40'a aşkın gözaltı yapıldı. Şu ana kadar Haluk Levent dahil 15 kişi tutuklandı.
0: Devam edelim. Şimdi aylar önce zaten açıklanmıştı. Adalet Bakanı Akın Güllek demişti ki faili meçhulleri çözeceğiz ve onunla bağlantılı önemli gelişmeler de yaşanıyor efendim. Şimdi 2005 ila 2016 yılları arasında işlenen 6 cinayetin günümüzün imkanlarıyla aydınlatıldığı duyuruldu. Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından hem de ve bakanlığın bünyesinde kurulan özel ekip gelişen teknoloji ve DNA analizleri sayesinde faili meçhul cinayet dosyalarını aydınlatarak katilleri de böyle parmaklıklar arkasına yani cezaevine gönderdi.
2: Aradan değil yıllar, 10 yıllar geçse de adaletin hafızası silinmiyor. Faili meçhul kalan, üzerine toz konan dosyalar tek tek açılıyor. Katiller yıllar sonra kelepçeyle tanışıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda yürütülen operasyonu duyurdu. Bakan Gürlek, 2005-2016 yılları arasında işlenen ve gizemini koruyan 6 cinayetin tamamen aydınlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde hayatını kaybeden Esra Aşık'ın dosyası da yeniden açıldı. Daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli yeni deliller kapsamında yakalanarak tutuklandı. Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen'in dosyası da aydınlatıldı. Tanıkların yeniden alınan ve birbirleriyle örtüşen beyanlarıyla HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada da yeni itiraflar geldi. Yer gösterme ve kazı işlemleri yapıldı. Bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda Selbi Uyur'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın dosyasında olay yerinde bulunan biyolojik bulgular yıllar sonra yeniden karşılaştırıldı. Bir şüphelinin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. HTS kayıtlarıyla desteklenen tespitlerin ardından yakalanan şüpheli tutuklandı. Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu'nun dosyası da yeniden açıldı. Soruşturmayı yanlış yönlendirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda yakalanarak tutuklandı.
0: Devam edelim efendim. Tabii aylardır, hatta 1,5-2 yıldır da gündemden düşürmemeye özenle çalışıyoruz. Rojin Kabayış soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı efendim. Tabi Acılı Baba'nın duruşunu da görüşlerini de hep ekranlara taşıyoruz. İnşallah Rojin'in katili veya katilleri de bulunacaktır diye tahmin ediyoruz ama şimdi Rojin'in efendim suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi istendi. Evet, testten sonuç alınamazsa mezarın açılması da gündeme gelecek. Gelin bakalım izleyelim Rojin soruşturmasındaki son gelişmelere bakalım, ardından hızlanalım.
6: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum, her şey hayırlısı olsun.
7: Belki 2 sene, arada 50 sene de geçse ben yine bu davanın peşini bırakmayacağım.
2: Bir an olsun vazgeçmedi mücadelesinden. Acılı Baba kızının ölümünün aydınlatılması için her yolu deniyor.
7: İnşallah Allah'ın izniyle, yani avukatlar devrededir. Onlar her şeyin üzerinde duruyorlar. Diatom testi onu da talep etmiş.
2: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış 15 Ekim 2024'te kaldığı yurttan çıkmış ve bir daha dönmemişti. Rojin'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Kızının öldürüldüğünü savunan baba Nizamettin Kabayış hukuk mücadelesi başlattı.
7: Benim canıma da mal olsa ben mücadelemi devam ederim.
2: Soruşturmada yeni deliller elde edildi. Rojin'in suda boğularak mı öldüğü, yoksa öldürüldükten sonra mı suya atıldığı sorusuna cevap bulmak için diatom testi istendi.
7: Çözülmeyecek bir olaydı. Ama bize niye bu kadar acı çekti?
2: Nizamettin Kabayış belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyor. Acılı Baba testten sonuç alınmaması halinde fethi kabir yapılabileceğini söyledi.
7: Son noktaya gelirse kabri açacağız. Rojin'in başına ne geldi biz hala da bilmiyoruz.
0: Sevgili izleyenler, şimdi son 1-1,5 yıldır belki bu motosikletçiler, öyle diye tabir ediliyor biliyorsunuz, kuryesinden tutun da biraz da ekonomik şartlardan dolayı insanlar araba alamayınca motosiklete de yöneldi. Herkes motosiklet kullanamıyor. Kullanmaya çalışıyor diyelim, özellikle İstanbul trafiğinde, büyük şehirlerde. Diğer sürücüler de motosikletli sürücülere nasıl davranacağını bilemeyince ölümlü kazaların neredeyse yarısı motosiklet kazalarından oluşuyor. Sadece ölümlü değil. Gerçekten istatistik olarak bakın sağda soldaki hastanelerdeki ortopedi bölümlerine, gerçekten her gün belki 4-5 tane motosiklet sürücüsü geliyor. Ya işte kolunu kırmış ya bacağını kırmış. Yani kazalar aldı başını gidiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın devreye aldığı yeni eylem planıyla birlikte artık kırmızı ışıklarda motosikletlere özel bir ön bekleme alanları oluşturulacakmış. Merak ediyorum ben de nasıl olacak bu ve trafikte kontrollü şerit paylaşımı da ilk kez bir pilot ilde test edilecek. Önemli bir haber, herkesin, araç sahiplerinin, motosiklet sürücülerinin bu haberi böyle dört gözle izlemesi gerekiyor efendim.
2: Türkiye genelinde sayıları hızla artıyor. Trafikte her geçen gün daha fazla yer kaplıyor. Ancak bu artış acı bilançoları da beraberinde getiriyor. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının önüne geçmek ve iki teker üzerinde güvenliği sağlamak için tarihi bir eylem planını devreye alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı hazırlandı. Rakamlar ürkütücü. Türkiye'deki 34,7 milyon aracın 7,3 milyonu motosikletlilerden oluşurken, bu yılın ilk 6 ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların tam yarısı motosikletlilerin karıştığı olaylar oldu. İşte bu tablonun önüne geçmek için 25 paydaş kurum harekete geçti. Yeni plana göre artık kavşaklarda motosikletliler için özel bekleme alanları oluşturulacak. Motosiklet rezerv alanı adı verilen bu sistemle sürücüler araçların arasına sıkışmayacak. Işıkta en önde yer alarak güvenle kalkış yapacak. Dünyada uygulanan kontrollü şerit paylaşımı sistemi de Türkiye'de test edilecek. Belirlenecek bir pilot ilde motosikletliler duran trafikte araçların arasından yasal olarak ilerleyebilecek. Ayrıca gece görünürlüğünü arttırmak için reflektörlü ekipman kullanımı zorunlu hale gelecek. Güvenli olmayan merdiven altı modifikasyonlara ve motor gücünü yasa dışı artıranlara ise geçit yok. ABS fren sistemi gibi teknolojilerin yaygınlaştırılması teşvik edilirken yollarda hem resmi hem de sivil ekipler ortak denetim yapacak. Kural ihlalleri elektronik sistemlerle de adım adım izlenecek. Eğitimde bu planın en büyük ayağı, ilk ve orta öğretimden üniversitelere kadar güvenli sürüş bilinci aşılanacak. Kamu spotları hazırlanacak.
0: Şimdi ulaşıma bakacağız efendim. Özellikle ben raylı sistemi İstanbul'da kullanmayı çok seviyorum. Evimde direkt açık adresi vermeyeceğim tabii ama böyle Eyüp Sultan'ın biraz üst tarafında. Hemen aşağı iniyorum teleferikte. Orada böyle Alibeyköy Eminönü arasında sahilden giden çok güzel bir tramvay var efendim. Genelde ona binerim. Eminönü'nde inerim. Oradan diğer tramvaya ya da öncesinde Haliç metroda iniyorum. Yürüyen merdivenle yukarı çıkıp metrodan işte Levent'e ya da Yenikapı'ya, oradan Marmara'ya. Yani İstanbul'da oturduğunuz konum da çok önemli. Raylı sistem olmazsa da deniz ulaşımını kullanmayı, vapuru kullanmayı çok seviyorum Kadıköy'e giderken özellikle. Ama bakın şimdi yerli ve milli trenlerden bahsedeceğiz. Yeni bir dönem başlıyor efendim. Türkiye'nin böyle kendi imkanlarıyla ürettiği milli elektrikli tren setleri artık yeni bir hatta da raylara çıkıyormuş. Hangi hat o? İlk sefer 22 Temmuz'da gerçekleşiyor, izleyelim.
2: Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisi raylarda daha fazla yolcu taşıyacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin artık Ankara-Gebze hattının ardından ikinci kez farklı bir güzergahta hizmet vereceğini açıkladı. 22 Temmuz itibarıyla artık tamamen TÜRESAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setleri Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü hattında yolcularla buluşacak. Yaklaşık 20 yıldır aynı hatta elektrikli lokomotif ve 5 vagondan oluşan trenlerle hizmet veriliyordu. Yeni dönemde ise saatte 160 km hıza ulaşabilen modern elektrikli tren setleri kullanılacak. 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanıyla toplamda 324 yolcu kapasitesine sahip trenler, daha hızlı, daha güvenilir ve daha konforlu ulaşım hedefiyle hizmet verecek. 22 Temmuz'da başlayacak yeni seferlerle birlikte yerli üretim trenlerin hizmet ağı daha da genişlemiş olacak.
0: Efendim günlerdir ekranlara taşıyoruz. Hem İstanbul'da hem Ankara'da hem birçok şehirde başladı böyle geri dönüşüm ürünleri var biliyorsunuz. Doğada tek başına kaldığında belki milyonlarca yılda tek başına yok olacak o pet şişeler mesela geri dönüşüme yollanılıyor. Çevre seferberliği de hızla büyüyor tabiri caizse. Biz ona kısaca DOA yani doğa diyoruz. O da ne demek? Depozitosu olan ambalajlar. Evet. Bu sistemle yalnızca 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı ve 2 milyondan fazla vatandaş da haliyle çevre seferberliğine katıldı efendim. Çevre konusu benim de kırmızı noktam, kırmızı çizgim diyelim. Çünkü ben 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde doğmuşum efendim. Onu da söyleyelim ve izleyelim haberimizi.
2: Vatandaşların çevre hareketine katılımı rekor seviyeye ulaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğal sistemi kapsamında başlatılan çevre seferberliğinde elde edilen sonuçları paylaştı. 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. En fazla ambalajın toplandığı illerin başında İstanbul geliyor. Onu sırasıyla Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa takip ediyor. Bakan Kurum, Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor. 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız doğaya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz dedi.
0: Sevgili izleyenler, çok ilginç bir şey oldu. Dün gece, tabii ben bir futbol sever olarak Dünya Kupası'ndaki şu ana kadarki birçok maçı da belki izlemişimdir ama dün üçüncülük maçı vardı biliyorsunuz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kim elde edecek? Fransa mı, İngiltere mi? Ama maç gece yarısı 12'deydi, yani çift sıfırdaydı. Şimdi ben düşündüm, maçı izlesem uzatmaya gitse 2.30'da 3'te anca uyuyacağım gece yarısı. 5'te kalkıyorum zaten, sizin karşınıza gelebilmek için hazırlanıyoruz. Kanala gelmesi, haberleri hazırlaması, 7'de ekran başına çıkacağız. Ve şunu da düşündüm, ya sonuçta final değil, üçüncülük maçı, iki takım da kasmaz. Maç böyle zevksiz olur, gol de olmaz diye düşünüyorum. Yani 1-0 falan biter belki diyorum. Maçta 10 gol olmuş efendim. Sabah uyandığımda böyle uygulamadan baktım maçın skoruna. 6-4 İngiltere kazanmışı görünce aa dedim, maç penaltılara gitmiş. Sonra bir daha baktım, 90 dakikanın içinde bitmiş bu skor. Yani 6-4. Hatta ilk yarı İngiltere 4-0 öne geçmiş efendim. İkinci yarı Fransa gaza basmış, 4-3 olmuş. Sonra 5-3 oluyor maç. Mbappe bir gol daha atıyor filan. Yani 6-4 biten bir üçüncülük maçı. Ve üçüncü olan da kim? İngiltere. Kısaca maçın fotoğraflar eşliğinde ben özetini size geçeyim efendim. 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngilizler karşılaşmanın ilk yarısında tam 4 gol kaydetti. Dakika 3'te Rice de gol perdesini erken aralayan İngiltere, Konsa Engoyo ve Bukayo Saka'nın golleriyle devre arasında 4-0 önde girdi. Fransa maçının ikinci yarısına hızlı başladı. Mbappe 2 gol attı. Barcola'nın da gol atmasıyla fark 1'e indi. Bukayo Saka 87. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve geceyi hat-trick'le sonlandırdı ve İngiltere 5-3 öne geçti. Fransa geri dönmek isterken Dembele farkı 1'e indirdi. 90+8'de ise skoru Bellingham belirledi efendim. Yani İngiltere Fransa'yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Organizasyonu 4. sırada bitiren Fransa milli takımının teknik direktörü Deschamps da son maçına çıktı. Mbappe ise Dünya Kupası kariyerinde 22 kez fileleri havalandırdı ve 21 gollüğü Messi'yi geçerek turnuvanın en golcü oyuncusu oldu. Ama şimdilik. Bakalım final ne olacak? Final bu akşam 22'de. Pazartesi günü de izinliyim efendim. Çok şükür maçı keyifle izleyeceğiz. Finali zaten kimse kaçırmaz diye düşünüyorum. Arjantin mi, İspanya mı? Bakın Mbappe 22 golle Dünya Kupası tarihinin en fazla gol atan oyuncusu oldu. Ama Messi'nin de 21 golü var. Yani bugün de Messi'nin maçı olduğu için gol veya goller atarsa Mbappe'yi geçebilir. Kim şampiyon olacak? Göreceğiz efendim ama bir yandan bu Dünya Kupası'nın ateşi gerçek anlamda Adana'da hava sıcaklığı etkili oluyor. Yani kavurucu sıcaklardan bahsedeceğiz. Vatandaşları bunalttı. Serinlemek isteyen gençler ve çocuklar doğal su kaynaklarına akın etti. Aman çocuklar, dikkat edin bu arada. Diyarbakır'da ise çocuklar süs havuzuna akın ediyor. Ve Allah göstermesin herhangi bir elektrik kaçağında orada, daha önceki haberlerde, tecrübelerden biliyoruz, sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama Muğla'da bir vatandaş o sıcaklardan korunmak için çareyi oto yıkamacıda bulmuş efendim.
2: Termometreler 40 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar doğal gölete akın etti. Adana'da etkili olan kavurucu sıcaklar vatandaşları bunalttı. Kozan ilçesindeki Alapınar Doğal Göleti ise serinlemek isteyenlerin adresi oldu.
8: Çok sıcak, yüzmeye geldik.
2: Doğal kaynak suyuyla beslenen gölete giren gençler ve çocuklar hem eğlendi hem de göletin serin sularında ferahlamanın tadını çıkardı.
9: Suyumuz vallahi çok güzel. Dışarı su 50 derece, suyun içi eksi 50 derece.
2: Diyarbakır'da da manzara değişmedi. Kentte kavurucu sıcaklar etkili oldu. Çocuklar aileleriyle birlikte süs havuzlarına akın etti. Çocuklar hem serinledi hem de eğlenceli zaman geçirdi. Aileleri ise ayaklarını buz gibi suya sokup serinlemeye çalıştı.
10: Sıcaklık ne? Yanıyorum!
2: Muğla'da ise termometreler 41 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için ilginç yöntemlere başvurdu. Yoğun iç temposu nedeniyle denize gitme fırsatı bulamayan bir vatandaş çözümü oto yıkamacıda buldu. Tazikli suyun altına girerek serinlemeye çalıştı.
11: Arkadaş böyle bir şey görmedim ya. Sıcaklık 41 derece bugün. Kendimizi vallahi tazikli suyla yeni doğmuş gibi hissettim ya.

Nasıl da yıkadılar abi oto yıkamacıda sevgili izleyenler, ama sonradan röportaj vardı, çok da temizlenmiş gibi gözükmüyordu. İşte sabununu unuttular o yüzden. Şimdi sevgili izleyenler biz devam edelim. Ülkede manşetlere bakacağız bu saat diliminde. Hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında an itibariyle yayındayız ve yazılı basında hangi haberler, yani gazetelerde 19 Temmuz Pazar 2026'nın gazetelerinde o ilk sayfada hangi haberler var? Gelin hızlıca beraber bakalım. Şimdi Hürriyet'ten başlayalım. Tabii gazeteleri sürmanşetten okumaya başlıyorum. Ben hoşuma gidiyor. Az önce ekranlara verdik. Biraz da bahsettik. Bu akşam saat 22'de sevgili izleyenler Dünya Kupası finali var. İspanya mı, Arjantin mi? Ona bakacağız ama şimdi her iki takımın da en önemli oyuncularının başında geliyor. Arjantin'de zaten kaptan Messi 39 yaşında. Gözler İspanya'da da Yamal'da olacak efendim, ama Yamal'la Messi'nin zaten çok haberlere de konu oldu. Geçtiğimiz yıllarda da hep konuşuluyordu. Messi o zaman Barcelona'da oynarken, o zaman da 19 yaşındayken, tam 20 yıl önce Yamal daha bebekti efendim. Messi'nin Yamal'ı küvette yıkadığı görüntüler var. Bunu biliyorsunuz, bilmeyenler için tekrar hatırlatalım. Şimdi kaderin cilvesi, yani milyonda bir mi olur, nasıl bir ihtimal bilemiyorum ama Messi'nin o Yamal'ı yıkadığı anlardan 20 yıl sonra Messi şu an Dünya Kupası finalinde o Yamal'la karşılaşıyor. Gerçekten ilginç bir anekdot hiç kuşkusuz. İspanya yıldızlar takımı değil, tam bir sistem takımı diyor uzmanlar. Bitmek bilmeyen pas trafiğiyle oynadıkları tüm maçlarda kontrolü ellerinde tutmayı başardılar. Arjantin ise kusursuz futboldan çok o doğru anı kovalıyor. Messi'nin bir pasıyla Lautaro'nun tek şutuyla maçı alıp götürebiliyor. Yani iki takım da farklı özellikleri var. Bakalım kim kazanacak efendim. Bir futbol haberi daha verelim. Beşiktaşlar artık istim üstünde sabırsızlıkla Muhammed Salah bekliyor efendim. Gerçekten gelirse bu senenin flash transferi olacak. Kimse kusura bakmasın. Zaten Beşiktaş taraftarı böyle son yıllarda hep hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin sükseli transferlerinin arkasında bir tık şöyle üzülüyordu belki, ama şimdi öyle bir fırsatı var Beşiktaş'ın. Serdal Adalı da son Trossard'a böyle imza töreninde statta, biliyorsunuz taraftarlar Muhammed Salah deyince böyle tatlı tatlı gülmüştü. Beşiktaş kulübünden gelen bilgiler Muhammed Salah'la Beşiktaş kulübünün artık son pürüzleri de gider diye. Önümüzdeki günlerde Salah'ın Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor diyorlar efendim. Göreceğiz. Hatta paralar bile konuşuluyor. Bakın Mısırlı yıldız Salah'ın Suudi Arabistan'dan gelen 20 milyon avroluk teklifi reddedip Beşiktaş'ın 12 milyon euro maaş teklifini kabul etmesinde İstanbul'da yaşamak isteyen eşinin de etkisi çok büyük. Türkiye'yi seviyor Salah çifti, onu söyleyelim. Çünkü daha önce de hep Bodrum'da da evleri var diye biliyorum efendim. Ara ara tatile de hep Türkiye'ye geliyorlar. Müslüman da bir ülke. Ya inşallah gelir. Türk futboluna katkıda bulunur. Beşiktaş'a katkıda bulunur Salah. Şimdi Salah demişken tabii futbolun içinde ister istemez bahis de var ama bu bahisi kimler oynar kimler oynamaz belli kurallar da var. Bakın deprem paralarını bahise basan sahtekarlarla ilgili haber var Hürriyet gazetesinde. Haluk Levent'in paraları bas diye bahis talimatı verdi Alper Çelik. Haluk şu maçlara oyna diyordu, ben de yapıyordum dedi. Çelik Levent'in 360 milyon lirayı bahiste kaybettiğini doğruladı. Ahbap kurucularından Alper Çelik noterde yakalandı. Çelik'in cep telefonundan Levent'in bahis talimatları çıktı. Çelik Levent'ten gelen Dinamo Bükreş yenecek 100. Augsburg hem 4.5 üstü hem yenecek 300. Espanyol yenecek 100. Stuttgart handikap yenecek 100 gibi. Ya bu yüzler 1000 efendim. Yani 100 bin, 300 bin. Hatta sonra 500 bin olmuş tek maçlar daha büyük takımlara. İnanılmaz paralar. Çünkü kendi alın terleriyle çalışmadıkları para olduk, kazanmadıkları para olduğu için böyle garibanın, normal yardımseverlerin, insanların vermiş olduğu bağış paraları olduğu için rahat rahat basmışlar. Tabii ki ilahi adalet hem normal adalet de devreye girdi. İki yakası bir araya gelmeyecek bu şahsiyetler, bakalım sonları nasıl olacak efendim. Hala bunları koruyanlar olacak mı? Güvenenler olacak mı? Çünkü zaten bu kişiler, başta Haluk Levent, tescilli dolandırıcı efendim, sahtekar. Onu da söyleyelim. Geçmiş yıllarda zaten hapis yatmış sahte çekten. Onu da söyleyelim, dolandırıcılıktan.
Neyse, o haber böyle işte, dediğimiz gibi. Bu arada valiyi bisiklet taytı mı yaktı diye bir haber var. Biliyorsunuz Ardahan valisi şu günlerde çok konuşuluyor efendim. Bisiklet sevdalısı bir vali ve bisiklet giyim kuşamına uygun, bisiklet kullanırken ne giyilmesi gerektiğine uygun bir şekilde giyinmiş. Onunla ilgili şikayetler vardı deniyor. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz diyen Çiçekli Bisiklet Festivali'ne dikkati çekmek için bisiklet sürmüştü. Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı yalnız. Yerine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atanmış. Çiçekli bisikletçi taytı giyip bisiklet sürmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de gelmişti. Tabii ki takdir, yetkililerin bu konuda çok da yorum yapamayacağız ama yani bisiklet kullanırken de takım elbise giyilemez tabii ki. Fakat sanırım orada şu hassasiyet oldu. Bisiklet kullanırken tabii ki bisiklet kıyafeti, ama o taytlı kıyafetle bu sefer halkın içinde, hani köy kahvesine veya başka bir yere giderseniz işte o zaman belki sıkıntı olabilir. Şimdi bakalım başka hangi haberler var. Hürriyet böyleydi efendim. Milliyet'e geçelim. Sıradaki haberimize. Liselerden burs yarışı. Tabii ki özellikle biliyorsunuz LGS'de açıklandı. Şu an tercih süreci devam ediyor. 27 Temmuz'a kadar o tercih yapılacak. Anneler, babalar, öğrenciler çok dikkat ediyor tabii ki tercih konusunda. Fakat bir yandan da İstanbul'dan Batman'a devlet liseleri başarılı öğrenciler için adeta yarışa girmiş efendim. Asgari ücreti geçen burslar var. Yurt, servis, bilgisayar, staj, dil okulu, iş imkanlarının yanı sıra yurt dışına götürenler dahi varmış efendim. Yani lise değil, gelecek seçimi yapılması gerekiyor. Burada ailelere de büyük görev düşüyor tabii ki. Alınan puana göre hiç kuşkusuz. Kimi okul üniversite sınavındaki başarısıyla öne çıkarken, kimi yabancı dil eğitimi, uluslararası diploma programları sosyal imkanlarıyla fark yaratıyor. Eğitimcilere göre lise tercihi yalnızca puana göre değil, öğrencinin ilgi alanı ve gelecekte ulaşmak istediği hedeflere göre yapılmalı. İstanbul'un gözde liselerinin müdürleri de okullarını anlatmışlar efendim. Affedersiniz, az önce ekrana getirdik şişe çılgınlığı diye. Sıfır atık hareketi kapsamında başlatılan cam, pet ve alüminyum içecek ambalajını içeren, depozitosu olan ambalajlar sistemine vatandaşlığın ilgisi sürüyor. 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı. En çok ambalaj toplanan ilk 5 il tabii ki, yani nüfusa göre doğru orantılı, İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara, Bursa olmuş efendim. Onu da söyleyelim. Haberini de zaten VTR olarak ekranlara taşımıştık. Bakalım Milliyet'te başka hangi haber var? Son tango diyorlar. Dünya Kupası finali bu akşam saat 22'de. Hemen yanda Salah imzayı atıyor Beşiktaş'a diye bir haber var. Bakalım bir iki günde netleşir zaten bu haber. Bu arada ilginç bir haber dondurma ile ilgili efendim. Dondurmayı tuzla yemek ilk anda şaşırtıcı gelse de aslında damak için oldukça ilgi çekici bir deneyim sunuyormuş. Yani hayatınızda hiç dondurmaya tuz attınız mı? Ben ilk defa duydum. Merak ettim, şu haberi bir okuyayım efendim. Siz olun, bence atmayın. Yani damak tadını bozabilir. Nasıl oluyor bilemiyorum, hiç denemedim ama az miktarda deniz tuzu dondurmanın tatlılığını baskılamak yerine dengeliyormuş. Vanilya, karamel ya da meyve aromalarını belirgin hale getiriyor. Özellikle tuzlu karamel ve can erikli dondurma gibi örnekler tatlıyla tuzlunun uyumunu gösteriyor. Sanki böyle çocuk bekleyen anne adayları, gebe anneler, hani bazen canı tatlı çeker, bazen ekşi çeker, tuzlu çeker. Tam böyle baba adaylarının eşine sunacağı bir dondurma modeli olabilir efendim. Çünkü anne adayı belki şey diyebilir, ya canım biraz tatlı çekiyor, biraz tuzlu, tam bilemiyorum. İşte buyur hayatım sana tuzlu dondurma. Ne bileyim, şimdi aklıma o geldi. Bu arada dondurma demişken haberi var, ekranlara getireceğiz. Bodrum Yalıkavak'ta. Zaten Yalıkavak hani Bodrum'un en sos etikellerinden biri. Marina'ya giderken sağda. Ben burada tabii ki eleştirmiyorum. Her malın alıcısı var. Fakat yine gündeme geldi. Bodrum böyle mesela lahmacun 1000 lira gibi örnekleri hep oluyor ya. Dondurmanın topu 400 liraya satılıyormuş efendim bir dükkanda, dondurmacıda. Ama onunla ilgili de Ticaret Bakanlığı sanırım bir işlem başlatmış. Detayları önümde, fakat yine gündeme.

0: tabletlerden uzak tutmamız gerekiyor, mavi ışıktan çocuklarımızı. Uzmanlar ama formülü vermiş. Bakın efendim, küçük adımlarla başlayın, kuralları birlikte koyun. Yani sert kurallardan ziyade çocuğun psikolojisini bozmaktansa çocukla böyle ortak konuşarak belli kuralları koymanız gerekiyor. Belli saat aralığında, mesela yatmadan önce kesinlikle telefona bakmaması gerekiyor. Ebeveyn olarak örnek olmanız gerekiyor. Yani çocuğa tamam oğlum tableti, cep telefonu elinden bırak deyip anne baba bütün gün elinde telefon olursa çocuk da gördüğünü uyguluyor. O yüzden çocuğunuz da bu yaz döneminde çok daha fazla zaman geçirmek gerekiyor efendim. Bu haberin detayları da sayfa 7'de bulabilirsiniz Sabah gazetesinde. Hemen alta baktığımızda iki cihanda ellerimiz ahbabın yakasında diye bir haber var. Hemen onu hızlıca okumak istiyorum sevgili izleyenler. Sabah konuştu depremzedeler, kendileri adına bağış toplayıp vurgun yapan ahbap çetesine tepki yağdırdı. Haluk Levent kadar onun gibi bir kumarbazı iyilik meleği olarak parlatanlar da suçlu hiç kuşkusuz. Mesela depremzede Hidayet Parlak Kahramanmaraş'ta şöyle diyor: depremde her derdimize devletimiz koştu, bir gün bile mağdur edilmedik, yuvalarımıza yerleştik, ahbaptan bir kuruş yardım görmedik, hukuk önünde hesap versinler diyor. Mehmet Metin ise Kilisli, devleti itibarsızlaştırmak için devlet yok ahbap var dediler, biz ahbaba hiç rastlamadık, AFAD ve Kızılay vardı, Cumhurbaşkanımız yeniden şehirler kurup tarih yazdı diyor. Yine Maraşlı depremzede Mehmet Daisa şöyle demiş: depremzedeler için yapılan bağışlar milletimizin emanetidir. Haluk Levent bu emanetleri kumara ve bahse yatırmış, ahbabı köpürtenler de yargılanmalı diyor hiç kuşkusuz. Zaten yurt dışına kaçma planları yaparken yakalandı efendim, hani Yunanistan üzerinden. O yüzden de emniyet burada inceleyip sık dokudu ihbarları, analizleri yaptı ve Bursa'da kıskıvrak yakaladı o kumarbazı. Şimdi toplanan yardımlar depolarda çürüdü zaten. Ahbap'ın kurucularından tutuklu Alper Çelik'in itirafları derneğin iç yüzünü gözler önüne serdi. Haluk Levent'in bahis için kendi hesabını kullandığını söyleyen Çelik, milletin bağışlarıyla alınan malların depolarda çürümeye terk edildiğini, gerekli yerlere ulaşmadığını, bu durumu ahbapta herkesin bildiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada bir görüntü paylaşıldı. Haluk Levent bir programa katılmış, çocukluğundan, geçmişinden bahsediyor. Şöyle diyor, ya şaşırdım orada, ilginç, değişik de analiz de yapılabilir. Annem diyor babamdan böyle tırtıkladığı paralarla falan, öyle bir cümle var. Yani ailede var efendim bazı şeyler. Yani anne babadan para tırtıklıyor, öyle bir cümlesi var. Ve erkek çocuk annenin genlerini alır, bunu da hiç unutmayın efendim. Yani evde nasıl görüyorsa öyle olur. Zaten kendi de itiraf ediyor bağımlı olduğunu, kumarbaz olduğunu. Şimdi efendim ara zamanı, biz iki tane gazetemiz kaldı fakat devam edeceğiz. Kısa bir ara, çay.
1: Burası Radyo 7.

0: sever ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

0: Reklam.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü Halkalı Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlanacağını belirtti. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyar dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Kıyametler, günler vızır vızır, haftalar vızır vızır, aylar vızır vızır geçiyor, saatler bizim kavuştuğumuz saatler işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola aşkın sesi, bendeniz Venhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'da, Radyo 7'de birlikteliğimiz başladı ve aşk ola.

güzel bir Diyarbakır türküsüdür. Fahri Evcen yorumuyla dinledik ve şimdi şöyle bir nostalji yapalım istiyorum Radyo 7'mizde. Ama yine çok sevilen eserlerden biridir Çeşmi Siyahım, işte gidiyorum. Çeşmi Siyahım ve Gülden Karaböcek yorumuyla dinleteceğim. Şu o nostalji eserlerdeki o tatlı bir hava vardır ya, o havayı büyük bir keyifle dinleyelim şimdi Radyo 7'de.

İçimdeki Ateş ve Nurettin Rençber'in o güzel yorumu, çok sevilen şarkılarından birini dinledik ve şimdi hani gitmek istediğiniz yerler vardır elbet ama bazı kişilerin gittiği yerde olmak istersiniz. İşte öylesini, o duyguları anlatan güzel bir şarkı. Götür beni gittiğin yere, Ferhat Göçer yorumuyla Radyo 7'de dinleyeceğiz sevgili Can Bağları.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Reklam. Radyo 7.
6: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

seven kalp ne güzeldir. O yüzden sevebilen kalpleri iyi, kıymetli olduğunu bilerek değerlendirmek lazım. Ve kalbimizin kıyısında saklamalıyız. Bazı insanlar vardır ya, hani o güzel insanlar, büyü gibidirler. Evet, değdikleri hayatı cennete çevirirler. Ve işte o güzel insanları, özellikle kıymetini, değerini bilmek ve ona da bunu hissettirmek gerekir. Aşk olan.

Ferdi Tayfur, Allah rahmet eylesin, sevdiğimiz güzel seslerden biriydi. Bugün erkenden şöyle dinleyelim istedim. Ferdi Tayfur dozumuzu almış olduk şu anda. Bir de Bergen dozumuzu alalım diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir dertli dertli söylesin o yanık sesiyle, yanık yüreğiyle gönüllere şifa. Sevenlere de armağan olsun efendim, yollarda olan herkese ve şu an çalışmakta olan, mesainin sonunda olan, bitirmek üzere olan, belki de yeni başlayan herkese kolaylıklar diliyorum ve bu şarkıyı derman edelim.

rağmen. Rağmenler var, rağmenciler var. Değil mi yani öyle? Ama işte biraz çelişkili durumlardır. Evet sevgili Can Bağları Radyo 7'de. Şimdi her şeye rağmen koşup gelen, uzak yollardan size ulaşan, değil mi? Ne güzeldir. Şimdi İnci Mercan'ın ifade edeceği gibi şarkısında, ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. Muhteşem bir Nilüfer şarkısıdır. Ama İnci Mercan yorumuyla dinleyeceğiz Radyo 7'de.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

içinde ölen biri var. Bazılarını içinizde öldürmek zorundasınız. O yüzden içimizde ne gömülü çok ceset var, ne çok mezar taşı var değil mi aslında şöyle baktığımızda? Efendim, onlar tabii çok derin ve ağır mevzular. Biz yine böyle şarkılarla o acıları, o ölümlerin sonuçlarını, o ruh hallerini şarkılarla geçiştirmeye devam edelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü Halkalı Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlanacağını belirtti. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyar dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: ateşe başım.
1: Ankara'dan Eray kardeşimiz 06C 2121 plakalı servis kaptanı Şahin abisine, Erkan komutanına, Ömer abisine ve değerli yolcularına armağan ediyor. Yollar sizi dinlerken daha güzel demiş. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzelleştirmek için de elimden geleni, daha da güzelleştirmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Selam olsun, hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. Selamünaleyküm ablam, Allah'ın senden razı olsun. Amin. Sesinle huzur veriyorsun demiş. Öncelikle Radyo 7 ailesine ve Radyo 7 dinleyicilerine ve eski eşim ama eskimeyen Fatma'ya bir şarkı teşekkür ederim demiş. Hemen gönderelim.

Radyo'dan Necip Üçer, Harun Bektaş ustayla yoldayız. Sibel Can'ın bu güzel şarkısını size de armağan ettim. Mustafa Kemal Paşa'dan İrem, Yozgat cezaevinde yatmakta olan canım abim demiş Emre Başkurt'u ile. Onu çok özledim onun için demiş ve arkadaşları için Erkan Çetinel, Çağrı Arslan için Sibel Can'ın bu güzel eserini armağan ettim. Ve hemen Orhan Ölmez'in güzel şarkısına geçtik şu anda. Merhabalar, iyi yayınlar, Bursa'dan yazıyorum demiş. İşten çıktık, eve gidiyoruz, sizi dinliyoruz. Orhan Ölmez'den bir eser hemen gelsin.

0: sevmem dedi, bir daha böyle sevemem mi Orhan Ölmez? Ebru Gündeş de severek öleceğim diyecek. Kim için efendim, hemen gönderelim. Bursa'dan sevgili Esma. Esma Hanım için bir bana bir de size gelsin, iyi yayınlar demiş. Peki, teşekkür ediyorum sevgili Esma'ya, hemen gönderelim.
1: Vazgeçmedim hiç bildiğimi okumaktan, merhamet istemeye alış.

Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hale Ebru'yla devam ediyor ve muhteşem bir şarkıyı da Gitme Sana Muhtacım. Şimdi yine aynı lezzette, aynı kıvamda, çok özel bir eser daha. Şöyle hemen Resul Dindar'ın yorumuyla şöyle gelsin şarkımız. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Şöyle keyifle dinleyelim.

İster kal, ister git. Çünkü bundan sonra ne kalışın hoşluk, ne gidişin boşluk yapar gönlümde. İster kal, ister git.

0: BTV.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklam.

güzel mesajlarınıza hemen şöyle bir bakalım istiyorum Radyo 7'de. Elazığ'dan Cengiz Aydemir. Çocuklarım Emre ve Beyza Nur, bir de hayatıma anlam katan ve huzur veren eşim Sevda için armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim efendim. Ablamın yayınlar, yayıncılık yapanların en özeli ve en güzeli, çok teşekkür ediyorum. Samsun'dan kuaför Şükrü, ilk önce tüm Radyo 7 ailesine gelsin ve tüm meslektaşlarıma ve müşterilerime gelsin. Özellikle Fatih Aksoy abime gelsin demiş. Çok selamlar, kolay gelsin ve şu anki müşterilerinize de özellikle.

Minik Serçen'in en özel şarkılarından biri İkinci Bahar ve bir Sezen Aksu şarkısı daha. Aytekin Ataş yorumuyla tabii ki. Sevgili Can Bağları, bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden de akıl seviyesini çok rahat anlayabiliriz.

tatlı bir eser dinleteceğim ki sevgili Can Bağları. Eski bir kayıt. Bayağı eski bir kayıt ama çok lezzetli geliyor insanın kulağına. Şu an Radyo 7'desiniz. Aşkın Sesi, ben Deniz Ben Harsaroğlu. Aşkın Yayın Hali Ebru'ye kulak veriyorsunuz.

0: Yine yavrum dinle.
1: Çok güzeldi ya, değil mi efendim? Devam edelim, şöyle güzel mesajlarınıza dönüyorum. Sevgili Barış kardeşimiz, Haluk Bilgiç'ten bir eser tüm Radyo 7 dinleyenlerine ve sevdiklerine armağan ediyor özellikle. Ve Manisa'dan Sultan, bugün doğum günü olan oğlum Necati'ye istiyorum demiş. Doğum günün kutlu olsun Necati. Yeni yaşın güzellikler, mutluluklar. Ve bugün aynı zamanda senin şansında da doğum günü olan bütün saygıdeğer dinleyenlerimizin, evet, doğum günü kutlu olsun.

Orhan Baba sevenler içinde Orhan Gencebay farkında mısınız? Şöyle güzelce gönderdik yerine ve gördüğüm kadarıyla saate de bakınca artık ayrılık vakti gelmiş. Selamlar, iyi günler, ben Cahit, seyir halinde dinliyorum sizi demiş. Muhteşem demiş program, kolay gelsin, çok teşekkür ederiz. Ve canımdan çok sevdiğim taş kafama gelsin demiş. Peki, gönderdik yerine ulaştırdık. Efendim, İbrahim Tatlıses'le veda ediyorum. Bugünlük de bizden bu kadar. Aşkın sesine kulak veren bütün gönüllere teşekkür ediyorum. Yarın yine en bir sevdiğimiz yerde, Radyo 7'mizde saat 17'de görüşmek ümidiyle. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü için kaleme aldığı makale, 44 ülkede ve 24 farklı dilde yayımlanarak dünya kamuoyuna ulaştı. 250'den fazla mecrada yer bulan makalede Erdoğan, Türk milletinin direnişini emsalsiz olarak niteleyerek terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. Meclis Genel Kurulu bu hafta en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak kanun teklifini görüşmek üzere yoğun bir gündemle toplanacak. Aynı hafta Adalet Komisyonu 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyi ele alırken okul saldırılarını araştıran komisyon da bakanlık yetkililerini dinleyecek. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücü yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye ilgili kanun maddeleri uyarınca toplam 352 bin TL idari para cezası uygulandı. İran'ın Huzistan kenti yakınlarında yer alan Salent ilçesinde yerel saatle sarsıntıya yol açan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olup olmadığına dair araştırmalar sürüyor. Batı Şeria'nın Sincil Belde Belediye Başkanı Mutes Tevafiş'e kalp krizi geçiren 30 yaşındaki Filistinli bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Tevafiş'e kadının ölümüne İsrail ordusunun ambulansı askeri bariyerde 30 dakikadan fazla bekletmesinin yol açtığını belirtti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından yürütülen çalışmalarda can kaybı bilançosu 5.119'a yükseldi. Bölgede 1.350'den fazla artçı sarsıntının kaydedildiği bildirilirken enkaz altındakileri arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 36, Burdur 35, Sinop 30, Kayseri 32, Ardahan 23, Şanlıurfa 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,19, avro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ekspertizse
5: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.

0: katkılarıyla. Amerikan doları 47,19, avro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek. Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
9: Uzman kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
13: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
14: Bir adım önde. Reklam.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz.

olsa haydi keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank

0: daima milletimizde.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD ordusu Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırılara misilleme olarak İran topraklarına yönelik başlattığı operasyonları tamamladığını duyurdu. Askeri yetkililer belirlenen hedeflerin başarıyla vurulduğunu ve hava saldırısı dalgasının sona erdiğini açıkladı. Yargı dünyasında her yıl uygulanan adli tatil dönemi yarın itibarıyla resmen başlıyor. Tatil süresince adliyelerde sadece nöbetçi mahkemeler görev yapacak ve yalnızca tutuklu sanığı bulunan ya da acil nitelik taşıyan dosyalara bakılacak. ÖSYM tarafından 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen 2026 DGS bugün gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği sonuçların 13 Ağustos'ta ilan edileceği duyuruldu. Milyonlarca üniversite adayının geleceğini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınav sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Sağlık Bakanlığı, tütün dumanının zararlarını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla dumansız hava sahası uygulamasını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda projenin hayata geçirildiği 2009 yılından bu yana ülke genelinde 46 milyondan fazla denetim yapıldı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi çalışma hayatını noktalayıp emekli olmasının ardından yaşamını başka bir şehirde sürdürmek amacıyla göç etti. Bu göç hareketliliğinde en fazla emekli veren şehir İstanbul olurken en az emekli göçü veren ilse Ardahan olarak kayıtlara geçti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 36, Burdur 35, Sinop 30, Kayseri 32, Ardahan 23, Şanlıurfa 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü Halkalı Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlanacağını belirtti. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyar dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum. Ben Oğuz Sivri. Radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla sıraladığımız listemizi dinlemeye başlayalım. Bugün Murat Kekili ile listemizin açılışını yapıyoruz. Kobalt Mavi vokali ile Göç şimdi sizlerle.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden İncir Ağacı'nı dinledik. Listemizin 19. sırasında ağırladık onları. 18 numaradayız. APO diziyle aynı isimdeki şarkısı Yeraltı şimdi sizlerle. Ne sandın?

Kibariye ile şöyle bir geçmişe gittik. Kara Kışlar çok sevilen bir şarkısı listemizin bu hafta 17 numarasındaydı. Şimdi 16 numaradayız. Üstad Orhan Gencebay, Sevme Bensiz orijinal kaydıyla şimdi kulaklarınızda.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.

0: gecemden.
1: Ekin Uzunlar yokluğuna alıştım. Bu hafta listemizin 15. sırasındaydı, dinledik. Şimdi geldik Radyo 7 en iyi 20'de 14 numaraya. İrem Derici yeni çalışmalarından biri, Bu Defa Başka, şimdi kulaklarınızda.

Sammy Cenk, Üzülmedim Ki bu hafta listemizde 13. sırada yer aldı, dinledik. Radyo 7 en iyi 20'de 12 numaradayız ve konuğumuz Nahide Babaşlı. Bana bakmayın diyecek o da.

Başlığı da dinledik. Şimdi listemizin 11 numarasındayız. Derya Bedavacı. Yok öyle bir dünya. Şimdi kulaklarınızda. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazan
8: veya otogaz

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

Çağla ve Doğu Bir Seni Düşündüm'le bizlerleydi. Radyo 7 en iyi 20'de ilk ona onların sesleriyle girdik. 9 numarada da Blok 3 ne yapıyorsun mesela diye soruyor.

Sar zamanı geriye listemizin 8 numarasındaydı. Bu şarkıyı da dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da bizi Karaf grubu karşılıyor. Aşk durdukça diyecek onlar da.

Karaf grubundan Aşk Durdukça'yı dinledik. İlk 7'ye de onların sesleriyle girdik. 6 numaradayız. Sezen Aksu, Kiraz Mevsimi şimdi kulaklarınıza geliyor. Ardından da Radyo 7 En İyi 20'nin ilk 5'indeyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 47,19, avro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
9: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
10: Sağlamsa Lassa.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
15: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz. Reklam.

Mustafa Ceceli ve Sessizler Ötesi Yok dediler. İlk beşe bu güzel şarkıyla girdik. Dört numarada da Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Oyuncak gibi diyecek o da. Ardından da ilk üçe geçelim.

Rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses ve onun sesiyle birlikte Harika Avcı'yı dinledik. Olmaz artık dediler. İlk üçe de bu güzel seslerle girdik. Ve yine rahmetle andığımız bir sanatçımız var iki numarada. Ferdi Tayfur. Sanma Sana Dönerim'le bizleri geçmişe götürecek.

Tıklandık ve dinledik. Özlem Giderdik, Ferdi Tayfur, Sanma Sana Dönerim listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı. Geldik bir numaraya. Son günlerin beğenilen şarkısı Mebrure Değilim bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum ve bir hatırlatmayla birlikte de huzurlarınızdan ayrılıyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz, ayrıca akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamamız var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hafta boyunca da Radyo7.com'daki en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunursanız sıralamaya katkılarınızı bekliyoruz. Haftanın birincisi şimdi sizlerle. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 36, Burdur 35, Sinop 30, Kayseri 32, Ardahan 23, Şanlıurfa 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli elektrikli tren setlerinin 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü Halkalı Uzunköprü parkurunda kullanılmaya başlanacağını belirtti. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında 23,5 milyar dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirirken dış satımda Irak, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Kazakistan gibi pazarlar öne çıkıyor. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piliç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 47,19, avro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Reklam.

Bazı insanlar unutmuş gibi yapıyor sadece, ama gece olunca içindeki yangın yeniden büyüyor ve insan bazen kimse görmeden de yanabiliyor. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. En güzel şarkılarla huzurlarınızdayız.

İnsan bazen çok sevdiği kişide kayboluyor. Kendini unutuyor, susuyor, katlanıyor ve bazı kalpler hep yarım bırakılıyor. Bu güzel şarkıyı da tüm yarım kalplere armağan edelim.

bazen hangi mevsim olursa olsun aynı gelmiyor insana. Yüzünüz gülse bile içinizde eksik bir şeyler kalıyor ve bazı yalnızlıklar hiç mevsim gibi de olmuyor. Ayazı da çok fena oluyor, sıcağı da çok fena.

Bazı insanlar kalpten gitmiyor, araya zaman giriyor, mesafeler giriyor ama insan en çok sustuğu kişiye dönüşüyor.

İnsan bazen bir sözle değişiyor. Güvendiği bir yalan söyleyince eskisi gibi bakamıyor hayata ve bazı kırgınlıklar sessizce büyüyor içinizde. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

0: Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklam.

0: İnsan bazen bir kişiyi hayatının merkezi yapıyor, onsuz hiçbir şey tam hissedilmiyor. Ve bazı sevgiler insanın bütün dengesi oluyor. Şu anda gurbette bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize bu güzel eseri armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

En çok da güvendiğin insan kırıyor, öyle değil mi? İnsan bir yabancıya değil, yakın hissettiğine yenilir bu hayatta ve bazı hayal kırıklıkları uzun sürede üzerinizden gitmez.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,19, avro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sevgi bazen insanı kendinden bile vazgeçiriyor. İnsan bile bile yanıyor ama geri dönemiyor. Ve bazı aşklar yaradan çok insanın hayatını söndürebiliyor.
1: Burası Radyo 7.

0: Bazı insanlar birinin yokluğunu taşıyamıyor. Çünkü bazı gidişler sadece ayrılık değil, eksilmek gibi geliyor insana. Alışamam, gitme
1: uyuyamam. Burası Radyo 7.

0: Bazı insanlar gülümsemeyi alışkanlık yapıyor, kimse anlamasın diye yarasını saklıyor ama gece olunca insan kendinden kaçamıyor. Evet, sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Evet, gerçekten nasılsınız sevgili dinleyenler? Hayatınızda her şey yolunda mı?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Kalabalık içinde bile yalnız hissediyor insan bazen kendini, anlaşılmadığında, dinlenmediğinde ve bazı geceler sessizlik bile ağır geliyor.

0: Reklam.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, bacıktan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklam.

Beklemek bazen insanı tüketiyor, öyle değil mi? Telefon çalmıyor, bir mesaj gelmiyor ama insan yine de umudunu hiçbir şeye rağmen bırakmıyor. Evet, çok kıymetli, değerli dostum. Şu anda o da bizleri dinliyor. Sevgili Erkal, hayırlı yolculuklar. Allah çıkmış olduğum bu yolda mutluluk ve huzur nasip eylesin. Bu şarkıyı da sana armağan edelim.

Kağıdın kalemde gönlü yoksa ne yazsak boşuna, ne kadar seversek sevelim, umursanmadığımızı hissettiğimiz an bittiğini ister istemez anlıyoruz, öyle değil mi? Evet, bu güzel eseri de kıymetli kardeşim şu anda radyonun başında bizleri dinliyor. Sevgili Gürsoy Murat, sana ve sevdiklerine de armağan olsun bu güzel eser.

Sevdiklerinden uzakta olanlar var, hasretle yolunu bekleyenler var. Evet, bu güzel eserde yolu beklenenlere armağan olsun.

0: 8'de ayrılık vakti. Kum saatinin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine inşallah tekrardan huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın, olur mu? Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiriyorsanız sizin için de hayırlısı olacaksa Rabbim hepinizin dualarını kabul eylesin. Hoşça kalın.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. Bu hamleyle Washington'un Tahran üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı ihlal eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. Müdahale, bölgedeki deniz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın öğrenci yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatmasını kınadı. Keçeli, bu adımın azınlık haklarına açık bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte yıllardır süren hukuki süreçte önemli bir viraj dönüldü. Konya'da düğün konvoyunun önünü kesip drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ağır bir ceza verildi. Kuralları hiçe sayan kişiye tam 232.719 lira idari para cezası uygulandı. Ankara Kahramankazan'daki bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku yarattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler büyümeden kontrol altına alındı. Bakan Vedat Işıkhan, öğrencilere yönelik DABİS hizmetinin artık İşkur mobil uygulaması üzerinden de erişime açıldığını duyurdu. Böylece veliler ve öğrenciler rehberlik servislerine akıllı telefonlarından kolayca ulaşabilecek.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ankara 35, İstanbul 33, İzmir 38, Burdur 36, Sinop 31, Kayseri 34, Ardahan 26, Şanlıurfa 41 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,19, avro 54,02, gram altın 6093, çeyrek altın 10.028 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.981 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın

0: Uzman Kasap Köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Burası Radyo 7. Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Elektrikli araçların şarj tüketimi yılın ilk yarısında %153,5 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

aklım. Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı pazarlar diliyorum efendim. Mehmet Zeyd Yıldız ben. Nasip olursa Erenler Turizm'in katkılarıyla saat 22'ye kadar mikrofon başında olacağım. Sizler de radyo başındaysanız keyifli vakit geçireceğiz demektir. Sesimin ulaştığı her yere, herkese canlı gönülden bir merhaba, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Ömer.
1: Efendim nasılsınız görüşmeyeli? İnşallah her şey yolundadır. İnşallah her şey olmasını istediğiniz gibidir. Ya da olup bitene gönlünüz razı bir şekilde bize kulak veriyorsunuzdur. Biz saat 22'ye kadar mikrofon başında olacağız. Bu dünyada bize bahşedilen en kıymetli hazinelerden biri olan zamanı bizimle geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Rabbim pişman etmesin. Razı olmadığı olmayacağı bir cümleyi dilimize, dilinize vermesin efendim. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapıldı. Selam vermek isteyen, merhaba demek isteyen, programa katkı mahiyetinde bir kelam-ı kibar olabilir, bir beyit, bir dörtlük, kendi karaladığı bir cümle olabilir, yaşadığı tecrübelerden çıkardığı, dersle kaleme aldığı, not aldığı, bundan sonra benim hayatımda bu cümle yol göstericidir dediğiniz cümleleri bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Mehmet Zeyd ve Radyo 7 Instagram hesapları ortak paylaşım yaptı. Son paylaşımın altına yazabilirsiniz. Bir kez daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar diyen dinleyicilerimiz var. Toptan teşekkür edeyim, cümleten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Selam verenlerin selamını cümleten alayım. Ve aleyküm selam. Halimizi, hatırımızı soranlar var. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hal hatır soranlarınız çok olsun. Hal hatırınızı gerçekten merak ettikleri için ve gerçekten sizinle ilgilenecek vasıflara sahip olan, o özelliklerde bulunan insanlar sorsun. Yani böyle laf olsun diye sormasınlar. Bu önemli bir şeydir. İlerleyen dakikalarda konuşuruz. Rabbim kimseyi zalim, merhametsiz insanlarla karşılaştırmasın demiş. Kemal Paşa'dan Burhan Bey selam ve dua ile demiş. Amin. Rabbim her daim iyi insanlarla karşılaştırsın her işimizde. Her ne iş yaparsak, yani market alışverişinde bile Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın. Bu da çok kıymetli bir konu. İlerleyen dakikalarda bu iki konuya değineceğiz. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesapları ortak bir paylaşım yaptı efendim. O son paylaşımın altına yorumlarınızı bekliyorum. Müsait olan bütün dinleyicilerimizden bir merhaba da olsa bekliyorum efendim. Haydi buyurun.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Efendim Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Bugün günlerden pazar, güneşli, sıcak bir gün vardı bugün İstanbul'da. Bilmiyorum sizin bulunduğunuz yerlerde hava nasıldı ama bugün biz biraz İstanbul'da yandık yani. Biraz öyle. Rabbim hani bazen böyle insan ister ya, yağmuru ister, rüzgarı ister. Şöyle bir esse de ya da bir yağsa da, bir serinlesek der. Kış olduğu zaman da şöyle bir güneş açsa da şöyle iliklerimize kadar bir ısıtsa bizi, bir yaksa diye dua eder, içinden geçirir. İnsanoğlunu memnun etmek zor. Her şeyi sahibinin istediği gibi bırakmak lazım. Çok fazla etliye sütlüye karışmamak derler ya. Hani kışın olsaydı bugün dışarılarda olsaydık aynı şeyi güneş için talep edecektik ama dedi bugün bir yağmuru aradık yani. Eyvallah. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarına gelen yorumlarınız. Gülizar Hanım teşekkür ediyorum, severek dinliyorum demiş. Eyvallah. Gebze'den Emin, kızım Melis için gelsin şarkılar. Eyvallah. Hayal Hanım, Mehmet Zeyd'in saatindeyiz, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kadıköy'den Bahar, sevgilim o gülüşün birinin en sevdiği şey moralini yüksek tut. Bugün de aya gülümsemeyi unutma, olur mu? Seni çok seviyorum notunu iletmiş. İnşallah yerine, adresine ulaşmıştır. Alanya Kamp'tan merhabalar. Tatilimizin güzel misafiri Radyo 7 demiş. İyi tatiller diliyoruz efendim. İçinize sindirsin Rabbim. Bu da önemlidir ya, değil mi? Hani insanın içine sinmesi de bir nimettir. Ya bir şeyi çok istersiniz. Allah size onu nasip eder ve doyasıya sevinemezsiniz. Doyasıya meşgul olamazsınız o her neyse artık. İçinize sinmez bir şey. O da iyi değildir. Bir emek vardır, bir bedel ödemişsinizdir vesaire. Karşılığında bir şey almışsınızdır ama bu sizin içinize sinmemiştir. Dolayısıyla bu da bir rızasızlık hali olmuş oluyor. Allah muhafaza. Her ne yaparsanız Rabbim içinize sindirsin efendim. Amin.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

0: Dertler derya olmuş, ben de bir sandal. Rabbim öyle hissettirmesin hiçbirimize. Hani böyle dertlerin içinde çaresizce yüzüyormuş gibi, hiçbir zaman umutsuzluğa kaptırmasın Mevla bizi. Biz de umutsuzluğa kapılmamak için biraz gayret sarf edelim, değil mi? Ümidimizi kaybedecek hiçbir durum söz konusu değil. Derdi veren dermanı verir, bazen derdin içinde verir de biz bilemeyiz işte. İyi akşamlar demiş Yonca Hanım, teşekkürler. Eşim Ekrem Bey, ona gelsin demiş şarkılar. Pekala, teşekkür ediyoruz. Yolculukta olanlar var, annem babam ve teyzeciğimle yolculuk yapıyoruz. Onlara armağan ediyorum şarkıları demiş baş üstüne. Almanya Esen'den selamlar, güzel ülkemin güzel insanlarına gelsin bütün şarkılar demiş. Teşekkür ediyoruz, aleyküm selam. Almanya'ya da selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderdik. Sadece Almanya değil, şu anda gurbetten, Avrupa'dan, dünyanın neresi olursa olsun vatan hasretiyle yüreği pırpır eden bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum efendim. Yayınımızı hem Radyo 7'den dinliyorsunuz, aynı zamanda izlemek, görüntülü olarak da bizi görmek isterseniz Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabı da şu anda canlı yayındadır, haberiniz ola.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.
0: 7'den dinliyorsunuz.

Allah ayırmasın sevdiklerimizden, ne dünyada ne ahirette, ve Allah sevdiği kullarını sevmemizi nasip etsin, bizi de sevdiği kullarına sevdirsin. Bu da güzel bir duadır. Rabbim sevdiği kullarının sevgisini gönlümüze koysun. Razı olduğu, olacağı kulları gönlüne, gönlümüze koysun. Bizi de onlara sevdirsin. Amin. Hani biz ayrılamayız, işte eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile, yollar ayırsa bile biz ayrılamayız. Böyle beylik laflar etmeye çok fazla gerek yok efendim. Durduk yere, değil mi? Allah ayırmasın diyelim. Şarkılarda böyle bazı atarlı sözler, eyvallah, olabilir, yakışıyor, ama biz büyük konuştuğumuz her ne varsa oradan sınanacağımızı biliriz, değil mi? Hani asla demeyiz hiçbir şey için. Kesinlikle yapmam, asla yapmam dediğimiz şeyi yaptırıverir Allah. O yüzden ona sığınmak, onun izniyle demek icap eder. Yapmamaya çalışırız, elimizden geldiğince kaçınmaya çalışırız, ona sığınırız, o da bizi korur. Ama biz o kadar böyle beylik laflar gerek yok hocam. Radyo 7 burası, Mehmet Zeyt Yıldız ben. Bir saat daha birlikteyiz dostlar. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarına gelen yorumları ara ara okumaya, paylaşmaya devam edeceğim. Şöyle güzel veciz sözlerinizi bekliyoruz. Bir kelamı kibar olabilir, bir beyit olabilir. Kendinizi karanlıkta hissettiğinizde, yolunuzu kaybettiğinizi düşündüğünüzde, size yol aydınlığı olan, hani o bedeli ödenmiş olan sözler var ya, hala tesiri devam eden, işte o sözlerden bekliyorum.

0: Efendim, Fatih Buhar'a benzek değerli ağabeyim, dostum, validesiyle birlikte şu anda beni dinliyorlar. Annemize hürmetlerimi sunuyorum, dualarını istirham ediyorum. Hayırlı, huzurlu, bereketli akşamlar diliyorum. Ve sıradaki eseri de şu anda hem Fatih Buhar'a benzek ve kıymetli muhtereme valideleri için, hem de şu anda bizi annesiyle beraber dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum. Haydi bakalım.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Rabbim her daim iyi olmayı ve iyiyim demeyi nasip etsin. Yani her haline hamd etmek, şükretmek ayrı mesele. İşin bir de teknik boyutu var diyeyim. Yani insan iyiyim dediği zaman gerçekten iyi olma ihtimali, hani o an iyi değilse bile, çok şükür, hani buna şükür, Rabbim beterinden korusun, muhafaza etsin, İyiyiz elhamdülillah dediği zaman insan iyileşir. İyi olma ihtimali daha da artar. Ama insan kötüyüm dedikçe, yok dedikçe o yokluk daha da artar der büyükler. Dolayısıyla şükrümüzün daim olması gerekiyor bu yönde. Rabbim her daim şükreden kullarından eylesin. Her haline hamd eden kullarından eylesin. Amin. Heybeli adıdan Nuray. Her sarsıntıyı yıkım sanma, bazen de taşlar yerine oturur demek istedim. Tecrübeyle sabittir demiş. Evet. Her sarsıntıyı yıkım sanma, bazen de taşlar yerine oturur ve daha da sağlamlaşır, öyle değil mi? Teşekkürler. Hiçbir dilenci camiye girip ibadet etmez, kapısında durur. Senin için dua edeceğim der ve paranızı alır. Düşündürücü olan şudur: çoğu kişi kendi duasına güvenmeyip dilencinin duasına güvenir. Hayırlı yayınlar demiş Samsun'dan Hüseyin Aydın. Efendim bakalım. İnsanı insanda aramak ne derin bir yolculuk. Erzurum'dan Hilal Dumlu selamlar. İnsanı insanda aramak ne derin bir yolculuk. Değil mi? Hem de insanın kendini arayıp dahi bulamadığı bu ahir zamanda insana insanla hasretiz mi demek istediniz? Eyvallah. Rabbim insan eylesin bizi. Hakiki insan nasıl olunuyorsa öyle. Hani insani vasıflarımızın artması, bereketlenmesi duasıyla diyelim.

Efendim dinleyicimiz Akın Çoban Bey. Yaslanıp duvar. Hem bütün dinleyicilerimize hem şifa bekleyen bütün hastalara armağan ediyor sıradaki şarkıları. Peki. Türkiye'nin radyosunda devam ediyoruz kıymetli dostlar. Mehmet Zeyt ve Radyo 7 Instagram hesaplarına yazmış olduğunuz yorumlar. Bu akşamın sosyal mesajı olsun mu demiş Seher Hanım. Tabii ki de olsun. Deniyor ki insan hüsranda nasıl? Kırgın, üzgün ve umutsuz çoğu zaman. Bir adım ötesine gücü kalmamış, her şeyden vazgeçmekle biraz daha çabalamak arasında bocalamaktan yorgun. Hangi yolun daha iyi olduğu bilinmezliğiyle daha iyisini bulana kadar aynı yolda sebat etme çaresizliği arasında sıkışmış. İman edenler için insan hüsranda olmayacak diyor halbuki Asr suresinde. Nasıl olacak peki? Birinin yüzünde gülümsemeye sebep olmalı, birinin yüküne destek olmalı belki. Bir cana umut olmalı mesela. Yaşadığımız çağda insanların kalpten kalbe geçen sevgiye ihtiyaçları var fikrimce. Çoğalan, büyüyen, katmerlenen bir sevgiye ihtiyacımız var. Herhangi bir yerde gördüğümüz birine minicik de olsa bir gülümsemenin bize nasıl güzelliklerle geri döndüğünü göreceğiz o zaman. Bu asrın üzerimize boca ettiği hüsrandan el ele geçebiliriz ancak. Vaktimiz hayra tebdil olsun demiş Seher Hanım, teşekkür ediyorum. Cümlelerinize canı gönülden harfiyen katılıyorum efendim. Diyarbakır'dan Günay'ı annemle dinliyoruz abi. Sendeyiz demiş. Minik bir dörtlük bırakıyorum onun için. Bana bir yelek ör anne. Dışıma değil bu sefer içime. Rüzgar değmesin yaralarıma. Sızlıyor ruhumun gedikleri anne. Bir türkü söyle anne. Sesin değsin içimde üşüyen yerlere. Özledim. En çok seni özledim yine. Tüm şarkılar anneme demiş. Eyvallah.

Efendim Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Bir pazar akşamı elimizde çayımız, kahvemiz, dilimizde türkümüz, gönlümüzde sevdamız. Buradayız, elimizde sizin yazmış olduğunuz yorumlar. Şöyle bakalım. Hocam, sizi canlı izleyen herkese armağan ediyorum demiş sevgili Burak. Teşekkür ediyorum Burak, sağ olasın. Hiçbir şeye şaşırma, hakikatin de insanların iki yüzü vardır. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır. Hoş geldiniz. Bağlandık muhabbet hattına. Dünyanın ortası her daim dinlemede demiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet. Esra göndermiş. Demiş ki insanlara kendi değerinden fazla değer verme. Kendi değerini yitirme. Çok güzel bir söz. Bizzat yaşayan biri olarak Rabbim değer bilenlerle karşılaştırsın. Sıradaki eser de Kıvırcığıma Gelsin demiş. Peki sırada ne var hemen? Şöyle bir bakalım, bir Firuze dinleyelim mi? Nilan Ünsal'dan.

0: Talha Bora Talha Bora Öge.
1: Radyo 7 dinlemek.
2: Radyo 7
1: çok
2: dinlemek.
1: Kolay. Çok kolay.
2: Bizi Radyo 7
1: Radyo 7
2: Radyo 7 akıllı telefon,
1: uygulamasından.
2: Radyo 7 sayfasından.
1: Radyo 7 sayfasından.
2: Türksat'tan.
1: Ve Dijitürk kanaldan.
2: 13. kanaldan.
1: Ayrıca
2: Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan
1: dinleyebilirsiniz.
2: Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: Her yerde.
1: Her yerde.
2: Kesintisiz olarak.
1: Seninle.
0: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle. Erenler Turizm.
2: Efendim devam ediyoruz. Yollarda bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Biliyor musunuz benim doğum günüme çok az kaldı demiş. Biraz şımarmak istedim. Bir şarkı da yeter hediye olarak demiş Selma Hanım. Doğum gününüzü şimdiden kutluyoruz. Rabbim ömrünüzün geri kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı, daha güzel eylesin inşallah. Daha sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bereketli, sevdiklerinizle birlikte güzel bir ömrünüz olsun. Şimdiden kutluyoruz. Sıradaki sevdiğiniz bütün şarkıları da biz size armağan etmiş olalım şimdiden. Evet. Akşehir'den selamlar demiş Fahrettin Bey. Demiş ki Allah eş diye yazmadığını aşk diye karşına çıkarmasın demiş. Amin. Mehmet Bey şu an yoldayız. Hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyorum. Evimize 180 kilometre kaldı. Radyo 7 dinleyerek Sıla yolu yolculuğumuz devam ediyor. Sıradaki eseri yollardaki tüm gurbetçilere armağan ediyorum demiş Atalay Bey. Rabbim hayırlı yolculuklar nasip etsin. Sağ salim varabilmenizi nasip etsin. Amin.

Efendim devam ediyoruz. Radyo 7'de Erenler Turizm'in katkılarıyla birlikteyiz. Yüzümüz ve gözlerimizin rengi farklı olsa da gözyaşlarımızın rengi aynı demiş dinleyicimiz. Kesinlikle öyle. Soğuk söz duymuş gönül 40 yaz görse ısınmazmış. Soğuk söz duymuş gönül 40 yaz görse ısınmaz. Vay be. Bunlar da şey böyle. Nasıl derler? Hani minibüs arkası, kamyon arkası yazıları gibi, değil mi? Bazen trafikte görüyoruz, çok böyle hikmetli, anlamlı sözler yazanlar da var. İyi yayınlar. Bursa'da plakanızı okumayayım tamamını da, sonu 15. Plakalı minibüste dinliyordum, şimdi Bayburt'ta köyde TV'de dinliyorum. Radyoya gönül veren herkese selamlar demiş Cihan Bey, teşekkür ediyorum. Bayburt'a selam olsun efendim. Eşim, can yoldaşım Enver ve kayınpederim Süleyman'la dinlemekteyiz. Çok seviyorum, iyi ki varsın demiş. Eyvallah. Bizden de birbirini seven bütün dinleyicilerimize, yani şu an yan yana olup da birbirine muhabbetle bakan her kim var ise, benden de size armağan olsun.

Eyvallah. Şöyle bakalım, zaman yine ne çabuk aktı geçti değil mi? 10 dakika kalmış yayının bitimine. İşte bazen böyle oluyor. Bazen yayının ya da meşgul olduğunuz her neyse o kadar çabuk geçiyor ki zaman, adeta böyle donup kalıyorsunuz. İnsan ömrü de aynı böyle işte. Göz açıp yummuş gibi bir çırpıda sular seller gibi akıp geçiveriyor. Şöyle geriye dönüp baktığınız zaman ne çok yıl geçmiş, ne çok sene geçmiş değil mi? Yani dün kucağınıza aldığınız küçük bebekler askerlik çağına gelmişler. Birçoğunuz yaşamışsınızdır yani. İşte o kadar çabuk insan uzun uzun yıllar daha yaşayacak diye düşünüyor kendini. Elbette Rabbim hayırlı, huzurlu, bereketli, uzun bir ömür nasip etsin hepimize ama emir ne zaman vaki olacak bilmiyoruz. Onun için hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için diyor ya, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ama bunun yanı sıra yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız icap ediyor.

Efendim, Erenler Turizm'e teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik kıymetli dostlar. Bizi dinleyen, vakit ayıran bütün dinleyicilerimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem ki etmişimdir, affola. Ölmez sağ kalırsam yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam var ise hala, inşallah bir sonraki programda buluşmak duasıyla diyorum hepinizi. Allah'a emanet ediyorum. Geceniz güzel olsun. Allah'a ısmarladık.

0: aşkı bundan sonra.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Unutma. Unutma beni.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

gelmedim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu, bilseydim dünyanın böyle karanlık, bilseydim bu kadar dar olduğunu, dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu, bilseydim şu anki gönül acımın

bilseydim bu kadar zor olduğumu. Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene,

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belan. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Ayakta kal yüreğim, tutun yıkılma sakın.